Şaşırdık mı? Hayır. Kaçırdık mı? Keyif sizi düşürdük mü? Zayıf. Hayır mı lan ne iş? Yine sövüş sayış bizden köleyiz ne reis.